0: Bence ben konfor değil.
1: Sen?
0: Tabii kuru var.
2: Central 69.
1: Afternoon.
2: Afternoon, be in service 0005.